0: Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarası da sabah olmuyor.
1: İmamat FM, damardan kalbe.

Ben de seviyordum delicesine. İnanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.

0: çekene sordum. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekene sordum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Korkma, söylemem adını kimselere, duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde. Bu gizli sevda. Bu gizli sevda.

Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı, İyi biliriz dersin.

Sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi.
2: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün, kızıl saçlarını, gülen gözlerin ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen Arrum musun diyen çekik gözlüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı. Tuzlu sulara parmaklarını dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, binemeden bir kere atlı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kuğum, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanıl türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde. Hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak, seni unutturabilseydi eğer, ben de yazılı ceylan. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Zıp zıp zıplayan, sonra dudak büken, göz süzen ama hiç küsmeyen kalbini sevdim. Çünkü sen su kadar berrak, sel kadar öfkeli ve ormanlar kadar kalabalık ve bir o kadar yalnız. Kızıl bir yangındın kalbimde. Gitme yaralı ceylan. Üzülme kızıl peri, umudunu yitirme. Dalıp dalıp gitme uzaklara. Unutma ki hep yanındayım. Hani her solunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında. Yani kalbinde yaralı ceylan, yanı başında, dizlerinin dibinde. Sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde. Yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım. Yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen he de, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelir. Biliyorsun sen benim son kadınım. Sen benim aşkım. Sen benim canım. Sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Delisin, ölürüm. Sakın çıkartma aklından, ölürüm. Seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kalbi.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Aramanın ilk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

belki de inanırdın. Sen de günün birinde kalbimi söke söke ellerine verseydin. Yeri göğü var eden sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altından ırmaklar akıtırdım. Bir parça kadir kıymet bilişini görseydim. Aşk deli gömleğiyle sana akıl vermekmiş. Aşk yolda beni değil, hep seni yürümekmiş. Yanaklarında yanmak,

desensiz yere salar. Üstüne zemzem diye gözyaşını atsalar. Mezarımın üstünü cam ile kapatsalar. Kokunu duymasam da.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

hasretin canımda cam kırıkları. Yüreğim kan revan, düşlerim hüsran. Dilimde ömrümün son çığlıkları. Her gece uykusuz, her gece isyan. Yokluğun odamda hüzün sarısı. Ölmekten betermiş bahtımın karası. Tarifsiz sızlarken yürek

0: İkimiz de tutsağız, kaldık çaresiz. İkimiz de tutsağız, kaldık ümitsiz. Bir mucize göster Tanrım, kavuştur bizi. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz.
1: İmbat FM, tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında... Daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

gülümü. Gidiyordum o an sanki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
2: Hey.

0: Aramanın ilk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bu mahpus damlarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.
1: İmbat FM, tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
2: Hey.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: Hey!

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Polis sesini aldım. Arıyorlar beni adam adam. Ankara'nın mahallesinde. Düştüm dara. Düştüm dara ben adayım hani. Zordayım hani. Ben adayım. Ben adayım. Ben adayım. Ben adayım. Ben adayım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbi.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur. Sevmesen de olur.
1: İmbat FM, tam 90.

0: damardan kalbe.
1: İmbat Efendi şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arz senin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ve efendim bakıyorum mesajlarınıza. Bekir Kaymaz ulaşmış. Damlanım çam dibinden selam olsun. Beklenen gün geldi. En sevdiğim gün demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benim de en sevdiğim gün. Sizlere kavuşuyorum çünkü cumartesi günleri. İş çıkışı kahvehaneye gidip dört arkadaş okey oynardık. Bu pandemi bizim her şeyimizi bozdu. En çok sevdiğim gençliğimin arkadaşı 2022'de Hakk'ın rahmetine kavuştu demiş. Allah rahmet eylesin. Onunla demiş yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Aklıma geldi demiş nedense Mehmet Atay. Mekanı cennet olsun. Hani Ferdi Baba diyor ya neyleyim sen yoksan. Aynen öyle. Gönder de efkar dağıtalım demiş. Gönderelim efendim birazdan Ferdi Baba'yı. Tekrardan arkadaşınıza rahmet diliyoruz. Video çok güzel olmuş. Damlacığım hoş geldin. İyi yayınlar. Özledim seni demiş Bilge. Teşekkür ediyorum Bilgeciğim. Sen de hoş geldin. Unut diyor dünya. Unuttum işte. Sensiz de düşermiş. Takvimden. Oğuz'un selamları var sana ve rüya kızıma Foça dinlemekte. Oğuz ve arkadaşlarına kala kala kaldım diyemedim. Gökhan Doğanay'dan sana ve rüya kızıma gelsin Foça'ya, Oğuz'a gelsin annem diye seslenmiş Bilgeciğim. Ve sesini duymak çok güzel. Aç sesi aç Foça, Damla yayında demiş. Teşekkür ediyorum tekrardan hoş geldin Bilgeciğim. İyi yayınlar olsun tüm imbatcanlara. Selam olsun tekrardan. Bergen'den bir şarkı istiyorum diye seslenen Seda Sarı hoş geldin. Evet efendim. Güllü unuttum işte desin. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında sizleri Ferdi Tayfur karşılayacak. Saçlarını Savur da Gel isimli şarkısı. O şarkıyı da Lütfü Erdoğan'a, ailesine, bütün sevdiklerine ve bütün Ferdi Tayfur hayranlarına göndermiş olacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kar...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima.

sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıtın. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, hareketli şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Tek Tek isimli şarkıyı dinleyeceğiz. İbrahim Tatlıses'ten bu güzel çalışmayı da Lamia istemişti Moskova'dan. Hazreti'nin kız arkadaşıyım. Seyfullah'a da selam olsun, seni çok seviyoruz Seyfullah diye iletmişti mesajını. İyi yayınlar Damlam demişti Lamia'cığım, hoş geldin. Hoş geldin kızım, İmbat FM'in prensesi. Sesini duymak huzur, mutluluk veriyor. Tabii ki böyle güzel bir kıza sahip olursam ne mutlu bana demiş Nazı Ergün. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin Nazı anne. Sana bol bol Ferdi Baba'yı yollayacağız.

Hoş geldin kendi saatinde, kendi kalitesinde, kendi halinde, kendi şeridinde demiş. Yolların sultanı Damla Damla. Ferdi Tayfur istiyorum bugün. Sen olsan içmez miydin parçası? Yok vazgeçtim. Değiştiriyorum mümkünse Emrah'tan demiş bir parça. Çünkü Ferdi Baba istekleri çok olduğu için Hakan Tonga U dönüşü yapmış. Hoş geldiniz Emrah'ı da ekledik listeme. Kara Mürsel'den Tünaydın, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar Damla abla. İstek parçam yok, sıradaki şarkıyı gönder gelsin. Kara Mürsel ses der sonda demiş. Anlayışıyla gelen Mümin Aktaş. Hoş geldin, Kara Mürsel'e de selam olsun. Damlamız hoş geldin, hayırlı yayınlar. Kendi gününde, kendi saatinde Damlamız yayında. Kemer altından sevgi saygılarımla. İmbaççılarım canlarım. Ne kadar güzel geliyorsunuz jingle edasıyla. Vallahi hepinizi ayrı ayrı seviyor, hepinizi ayrı ayrı özlüyorum bir hafta boyunca gerçekten. Dinleyicimin bir tanesi de yazmıştı ki sabah, ismini vermeyeceğim. Yayın başlamadan diyor, mesajımı hazırladım. Bir saat önceden hazırladım diyor. Ne kadar tatlısınız. Sanki paket servisi yapacağız da. Hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Göztepe'den konağa doğru yürüyorum ve kulaklık kulağımda. Evet, Hakan Tonga bu arada konumuza katılmış oldu. İmbat'ı şu anda nerede dinliyorsunuz dedik. Evet efendim, bugün konut adında konumuz bu olacak. İmbat FM'i nerede dinliyorsunuz şu anda, şu dakikada? Bunu soruyoruz.

O zaman tek tek diyelim. Tek tek gidelim imbaççılarım, canlarım. Tek tek mesajlarınızı okuyacağım. Tek tek şarkıları göndereceğim. Tek tek sohbet edeceğiz. Sonra devam edeceğiz.

0: Hoba. Devam ediyoruz hareketli şarkıyla. Bekarlar burada mı bekarlar? Aramızda bekar var mı?
1: Yayla geliyor ya.
0: Allah Allah.
1: Bizi de
0: bakıyorum mesajlarınıza. Ali Nizamoğlu ulaşmış. Hoş geldin Damla Hanım. Hayırlı yayınların olması dileğiyle çalışıyoruz. Seni dinliyoruz. Radyo Son Ses. Burdurlu Dekorasyon, Halil Çaprak ve Çılgın İsmet için. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı.
1: Haydi güzelim,
0: kolay gelsin. Hayır işler diliyorum Ali Bey. İyi çalışmalar olsun. Arkadaşlarınıza da selam olsun. Ferdi Baba'nın o şarkısını ekledim. Of Dağlar isimli şarkısı. Listemde çok güzel şarkılar var. İntizar var, Uykum Firari, Resul Dindar var, son, en sonum. İbrahim Tatlıses, Leylim Ley, Ferdi Tayfur geçen yıl, İsmail YK var, Emrah var, söylemek kolay. Ferdi Tayfur var, Of Dağlar, Bergen var, Halim mi vardı? Daha neler var neler. Hepsini tek tek dinleyeceğiz. Osman dayıcığım biz iyiyiz, bizi merak etme. Festival vardı, oraya gidiyoruz Yaşar'la. Çok satıcı gelmiş dayı, her şeyi aldık demiş. Mehmet Alpçura sayfasıyla iletilen bir mesajdı. Damlam hoş geldin. Osman'ım diğer yarım. Ben iyiyim annem, beni merak etme. Akşam festivalde geç geldik, geç kaldık, evdeyiz. Kendine iyi bak şimdiden can parçam demiş. İbrahim Tatlıses'ten de Leylim'le isteyen Gülay'cığım. Ekledim listeme. Şimdi anlamadım, Mehmet Alpşura dayısına ilettiği mesajda festivale gidiyoruz dedi. Sen de akşam festivalden geldik diyorsun. Bu ikinci festival mi merak ettim Gülay'cığım. İyi yayınlar Damla abla, hoş geldin. Senden İsmail YK'dan Özledim şarkısını sana ve Aydın Ortakayacık halkına gelsin. İyi yayınlar. Yalçın Ayaz ben Aydın'dan demiş. Yalçıncım hoş geldin. Sevgiler selamlar olsun sana da Aydın'a da. İsmail YK'dan istediğin o şarkıyı bulamadım, arşivde yok maalesef.
1: Ayşe.
0: Onun yerine Son Defa isimli şarkıyı ekledim listeye. İlerleyen dakikalarda o güzel yüreğinle buluşturmuş olacağım. Bu arada Bekar Gezelim isimli şarkının önüne geçen Hüseyin Kağıt, sen istedim Cananım diyecek birazdan. Hoş geldin Damla abla, iyi yayınların olsun. Onur Şap, sen de iyisindir umarım bir tanem. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Sensiz hiçbir yere sığamaz oldum. Gün geçtikçe daha çok zor geliyor yokluğun. Seni çok özledim. Bir an önce görüş günü gelse de sarılsam sana sımsıkı demiş. Evet, Resul Dindar'dan da bir şarkı isteyen Perihan Hanım listeme ekledim. İlerleyen dakikalarda hep birlikte dinlemiş olacağız. İyi yayınlar ablacığım. Ferdi Tayfur'dan Gönül Yorgunu rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm Fenerbahçelilere gelsin diye seslenen Hurşit Öztürk. Hoş geldin.
2: Sen bilemez.
0: Ve her zaman olduğu gibi iş yerinden dinliyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. Sana da hayır işlerin olsun.
2: Ömrümü bitirdi. Herkesten
0: geliyor mu bizim şarkı Damlacığım demiş. Biz seni dükkanda dinliyoruz. Oğuz da beklemede. Evet, konumuza bu şekilde katılmışsın Bilge. Dükkanda dinliyorlarmış şu anda İmbat FM'e. Peki sizler nerede dinliyorsunuz? Konumuza dahil olabilirsiniz. Damla Reis gelmiş demiş. Damla Reis gelmiş, hoş gelmiş. Cumartesi günleri diğer radyolara ayar veren kadın, hoş geldin. Sistemi çökerttim Kadir. Bayraklı sahilden selamlar. Sahilde yürüyüş ve sen avla demiş. Yürüyüş eşliğinde dinleyen Kadir Pak. Evet, konumuza katılarak gelmiş. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için.
2: Zorla koşmayın.
0: Nerede mi dinliyorum İmbat FM'i? Şu anda çalışıyorum, mesaideyim, Karamürsel'deyim. Son ses dinliyorum. Telefonumun hoparlörleri patlayacak. Program süper süper, mis gibi keyifli şekilde dinliyorum demiş Mümin Aktaş. Kolaylıklar diliyorum sana da.

0: seninle.
1: O zaman Hüseyin Kağıdı dinleyeceğiz. Sen istedin cananım diyeceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden bomba gibi gümbür gümbür devam edeceğiz. Sevdim.

Alaşehir'de bulunan amcam Kenan Tıraş'ın Azerbaycan'daki lalesi için Müslüm Gürses'ten bir şarkı demiş Vahdet. Evet, Müslüm Baba'yı da listeme ekledim. Osman'ın biricim, biz senin günlerini sayıyoruz artık Ceylan'ım, bitsin bu ayrılık. Çok özledim demiş Gülay'cığım. Bu arada Damlan Festivali'nde 4 gün akşam geldik. Çocuklar bugün de gitti. Konser var yine demiş Alaşehir'de. Hava sıcak diye ben gidemedim demiş. Demek ki festivaller devam ediyor Gülay'cığım. Teşekkür ediyorum açıklaman için. Gerçekten merak etmiştim. Evet efendim, bu şarkıyı dinliyoruz. Bekar gezelim diyeceğiz. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Resul Dindar En Sonum isimli şarkısıyla sizleri karşılayacak. Sonra kaldığımız yerden elbette ki devam edeceğiz.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatı.

0: ile sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbi.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Ne de haklıymış meğer aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin. Geçen yıl tam da bu zamanlar. Evet efendim, Ferdi Tayfur ile yolculuğumuz devam ediyor. Bu güzel şarkıyı Bekir Kaymaz vefat eden arkadaşına armağan etmişti. Tekrardan rahmet diliyoruz. Hoş geldin Damla.
1: Dünyanın servetini.
0: Yoğun bir günün ortasında ilaç gibi gelen bir yayın yapıyorsun. Teşekkürler damardan kalbe diye seslenen Edirneli Arsen Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Birbirimizin yorgunluğunu almış oluyoruz. Kolaylıklar diliyorum sizlere de, hayır işleriniz olsun. Bir gün zamanı susturdum. Saatler hala konuşuyordu. Meğer insan en çok sustuğu yerde büyütüyormuş içindeki fırtınayı. Bir kapı vardı içimde. Anahtarı bende değildi. Ne garip. Kendime açamadığım kapının başkasına açılmasını bekledim yıllarca. Sonra anladım. Bazı insanlar gitmez. Sadece hayatından çekilip kalbine taşınır. Ve bazı vedalar vardır. İnsan hoşça kal demez. Çünkü bilir. Giden yolunu bulur, kalan kendini bulamaz. Geçen yıl... Allah'ım Allah'ım, sözlere gel sözlere. Ne de haklı... Hakan Tonga, yüreğine sağlık. Damla abla, Hüseyin Kağıt parçasında videomu çekip gönderdim İmpat FM sayfasına, teşekkürler demiş Mümin Aktaş. Teşekkür ediyoruz.

Şarkıya bakar mısınız efendim? İntrosu ayrı güzel, müziği ayrı güzel, sözleri ayrı güzel, duygusu ayrı güzel, melodisi ayrı güzel. O zaman ben susuyorum, sözü Ferdi Tayfur'a bırakıyorum.

Vallahi bu şarkıyı dinlerken stüdyonun karşı duvarına baka kaldım. Öylece dalıp gittim. Bekir kaymazlaşmış. Of of verdi baba. Mekanın cennet olsun. Adam söylüyor ama beni benden alıyor vallahi demiş. Az önce beni de benden aldı Bekir Bey. Gerçekten daldım gittim. Neşe dolu gülüşü, ömrü bedel kızım. İsteyeceğim parça senin olacak. Özellikle ayrı ayrı parçasını çalar mısın? Sadece sana, güzel kızım demiş. Nazo Ergün, çok teşekkür ediyorum. Birazdan gönderelim. Allah'ına kurban süpersin diye de ekleyen Bekir Kaymaz, çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinlemiş olduk. Ve aynı zamanda işten çıktım. Gıda çarşısında kulaklığı taktım. Kulağıma otobüs durağına doğru gidiyorum. Oradan da ver elini çam dibi evime yani demiş. Sanırım bugün yarım gün çalışıyorsunuz cumartesi olduğu için. Ve konumuza bu şekilde katılmış. Bizi kulaklıkla otobüs durağına doğru giderken dinliyormuş. Her şartta dinliyor imbatçılarım. Helal olsun. Sana ait olmayan birini seversen ya aklında olursun ya da kalbinden demiş. Ya aklından olursun ya da kalbinden. Ve aynı zamanda şu an iş yerindeyim. İmbat FM'i orada dinliyorum diye seslenen Halil Akgün. Ve ben diye eklemişsin Halil, onu anlayamadım. Halim mi vardı tekrar yıkılacak halim mi vardı? Kadir Pak ulaşmış, Esra Erol'a rakip yayın mı yapacaksın Kordon Medya'da demiş. Bekarları soruyorsun demiş. Ben varım bekar. Koordinatör Lütfü abi, şair Halil, yorumcu Bekir Kaymaz. Tamam abla bu tutar demiş. Kadroya bak, yıkılıyor. Hepsi zehir gibi vallahi. Yok, Esra Erol'a rakip değilim. Burada olmaz o. Belki Kordon TV'de olabilir. Yakında açılacak Kordon TV. Duruma göre bakacağız. Konya'dan selamlar olsun. İyi yayınlar. İzmir'deki dayım Bekir Kaymaz'a Güçlü Soydemir'den Deli Çoban'ı çalar mısınız demiş. Şenay Cevher. Hoş geldiniz Konya'ya da sevgiler selamlar olsun. Deli Çoban'ı da birazdan ekleyelim. Evet efendim, boş durmak yok. imbat.fm sayfası. Öncesinde takip almayanlar takip edecek. Sonrasında yorum yapmayanlar yorum yapacak. Tabii isteğe bağlı, zorla bir şey yok. Sizler mesajınızı bizlere ulaştıracaksınız. Bizler de Ulaştırma Bakanı misali sesinize ses olup sevdiklerinize bu frekanstan mesajlarınızı ulaştırmış olacağız. Evet, Bergen. Bu güzel şarkıyı da Sedat Sarı'ya, ailesine, bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet efendim, saatlerimizi 14.33 yaptık. Yolculuğumuz Emrah ile devam edecek. Söylemek Kolay isimli şarkısıyla. Bakıyorum mesajlarınıza, Gülay ulaşmış. Damlam görüş gününü bekler gibi cumartesiyi iple çekiyorum. İnan ki demiş ve Osman'ım radyonun başından hiç ayrılmıyormuş cumartesi günleri. Ben de burada telefondan dinliyorum bugün seni demiş. Canım benim, keyifli dinlemeler olsun. Sana da Osman'a da çok çok çok çok çok selamlar olsun buradan tekrardan. Değilim neydi unutmadık, eklemiştik listeye birazdan. Osman'a ve sana da gelmiş olacak. Poça, Bornova, buralarda Damlacığım. Kala kaldım, geliyor mu demiş. Bilgeciğim, canım benim, sırasıyla hepsini çalacağız. Ve demiş sesime ses oluyorsun Oğuz'a. Sesimi duyuruyorsun. Biz iyiyiz. Babanın dikişleri alındı, merak etme demiş. Geçmiş olsun Bilgeciğim.

Eyvallah, gönlün var olsun Şenay'ım demiş yeğenine seslenmiş Bekir Kaymaz. Evet, Konya'daki yeğeni Şenay Hanım. Deli Çoban'ı istemişlerdi, birazdan göndereceğim. İnsan ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye bakarsan o da sana öyle bakar demiş. Güzel bir notla gelen Halil Akgün, yüreğine sağlık. Söyleme. Ve bir not da Hakan Tonga'dan gelmiş. Senin adını söyleyince içimde bütün çocukluğum uyanıyor anne. Bir ev düşün, duvarları eski ama içinde hala senin sesin var. Ben büyüdüm anne ama senin yanında hep yarım kalmış bir çocuğum. Hayat benden çok şey aldı. Gidenlerin ardından sustum. Kalan acıları içime gömdüm. Ama sen vardın. Bir annenin duası gibi başımın üstünde. Şimdi korkuyorum anne. Çünkü insan yaş aldıkça annesinin ellerine daha sıkı sarılmak istiyor. Ve biliyorum bir gün o eller çekilirse hayattan, dünyanın bütün ışıkları bir anda sönecek demiş. Çok duygulu sözlerle gelen Hakan Tonga, yüreğine sağlık. %100 İmbat FM, Damla abla işte o kadar demiş. Mühürü basmış. Mümin Aktaş, yüreğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Emrah. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında İntizar sizleri karşılayacak Uykum Firar isimli şarkı. O şarkıyı da Halil Akgün'e, ailesine, bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Ferdi Tayfur'dan istemiştin ama Ferdi Tayfur istekleri çok olduğu için İntizar yorumuyla ekledim listeye. Evet, reklamlardan sonra İntizar'ı dinleyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boş durmuyoruz efendim. İmbat.fm sayfasından saat 17'ye kadar bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: gidermiş kışlarım, bitermiş kışlarım, gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar, unutursun diye söylemek kolay, söylemek kolay, söylemek kolay.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kalbi.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Evet efendim, saatlerimizi 14.51 yapmışken birlikteliğimiz İbrahim Tatlıses'le devam edecek. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Geçen cumartesi dinleyemedim. Eşimin bacağını denize gitmiştik. Bacağını balık ısırdı demiş. Ve dikişleri vardı. Bugün alındı. İyi biraz daha demiş. Sağ olasın mesajları okuduğun için diye de iletmiş. Sevgili Bilge, çok geçmiş olsun gerçekten. Bu aralar denizler sıkıntılı. Gemi batma olayları. Çok fazla gündemde bu aralar gerçekten. Geçen gün ben de çok üzüldüm. Demek ki şu aralar denize fazla gitmemek gerekiyor. Kordon TV'den sosyal medyaya sızan görüntü. Ünlü yayıncı Damla'nın sır gibi sakladığı projesi demiş. Bir de görsel göndermiş. Kadir Pak. Yok, öyle bir şey değil Kadir. Yani evlilik programı. No. Bana göre değil. Öyle bir programı sunmam. Yani sevmiyorum iki kişinin arasına girmeyi. Yok evlendiler, yok barıştılar, yok ayrıldılar. Hiç bana göre şeyler değil. Daha farklı bir program olabilir. Sürpriz diyelim. Ayvalık'tan çıktım. Edremit, oradan İvrindi, Balıkesir'e devam. Evet, Vedat Kızılöbek. Maşallah. Yine yollara düşmüş. Kolaylıklar diliyorum efendim. Ayın şapkı vurur sazım üstüne. Şarkı için teşekkür ediyorum demiş. Halil. En sabırlı dinleyicilerimden bir tanesi Halil. Gerçekten bana hiç alınmaz, darılmaz, kırılmaz. Yok neden şarkı geç kaldı? Yok neden mesajımı okumadın? Hiç. Sıfır trip. Zero trip. Helal olsun Halil. Evet, cumartesi günleri saat 2'ye kadar çalışıyorum demiş Bekir Kaymaz. Evet, iş yerinde dinliyor İmbat FM'i. Sonra yolda kulaklıkta dinliyor otobüse giderken ve aynı zamanda eve giriyor. Orada da ayrı dinliyor. Helal olsun. Bu arada Bilgeciğim, istediğin şarkı arşivde yok. Çünkü Gökhan Doğanay'ın yeni şarkısını istemişsin sen. Arşivimize henüz eklenmediği için onun yerine sana Derya Bedavacı'yı göndereceğim. Sana ve Oğuz'a ve Musa Bey'e de gönderelim. Belki birazcık şifa olur. Balık ısırmış. Gerçekten çok enteresan. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tekrardan. Buna da şükür, Allah'tan köpek balığı değil en azından. Damla abla, bekarların parçası gelmedi demiş Mümin Aktaş. Farklı bir şarkı o şarkının önüne geçmişti. Sonra tekrar listeye ekleyip göndermiştim Mümin'cim. Sen sanırım o ara kaçırdın. Dinleyemedin. Evet, bekarlar burada. Mümin Aktaş, Kadir Pak, Halil Akgün. Başka kimler burada? Şu dakika itibariyle bu bahaneyle yoklamada alalım. Mümkün olursa Neşet Ertaş'tan bir parça isteme şansım olabilir mi? Güzel gönlüne hangisi iyi gelirse demiş Kadir Pak.
bakacağız. Kadir'cim vaktimiz yeterse Neşet Baba'yı da ekleyelim listemize. Biricim, prensesim, dünyalar güzelim, kızıma. Seni çok ama çok seviyorum, sağ kolum, ömrüm. Hani hep abime yazıyorsun, diyorsun ya, yanımda olmadığı için biricik Dudum. Onun için gelsin sıradaki şarkı Damlam demiş. Gülay'cım, canım benim. Paylaşılamayan kadın. Evet, anneler hep böyledir değil mi? Kardeşler arasında paylaşılmıyor. Onu daha çok seviyorsun, beni az seviyorsun. Oysa anneler evlatlarını ayırmaz. Hepsini eşit derecede sever. Pekala, sıradaki bu şarkı Dudu'ya da gelsin. Kimler bizimle sağdan say demiş. Hakan Tonga. Evet efendim, imbaççılara seslenmiş. Kimler bizimle? Yorumlarda görelim. Evet, Leylim Ley. Yarın çıplak ayağına sür beni. Hadi bakalım, bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Leylim Ley şarkısını dinledik. Çok acıklı şarkılardan bir tanesi bana göre Leylim Ley. Nedense insanın yüreğine işliyor.
1: Of, of taşlar of.
0: Ve işte acıklı şarkılardan bir tanesi daha. Ferdi Baba'yla Of çekeceğiz.
1: Of,
0: dağlara sesimizi duyuracağız.
1: Of.
0: Bakıyorum mesajlarınıza. Yoklamada ben buradayım Damla abla. Bekarların başkanı Aşık Halil olsun mu, ne diyorsun demiş. Vallahi bence bekarların başkanı da gözdesi de sensin Mümin. Çünkü Halil kaç kere nişanlanmaktan döndü. Kadir Pak desen o da öyle. Senden hiçbir şey duymadık. Nişan yok, söz yok. Bekarların başkanı sensin. Ben bekar olarak buradayım demiş Rıdvan Akçakaya. Hoş geldin. Ve not düşmüş. Bir beni sevmek mi zor geldi sana? Korkmazdın hiçbir şeyden. Korkaklığı kendine yakıştıramazdın da. Bir beni sevmekten mi korktu yüreğin? Nedir beni sende sevilmez yapan? Utanmadan, saklanmadan, gözlerine baka baka seni seviyorum diyebilmem mi? Senden vazgeçemediğim için mi? Bu olmayışlar, hiçe sayışlar, senin için atan bu kalbi ellerinle parçalamak kolay mı? Söyle, sözde benim olup da olmayanım. Söyle, beni sevmek zor da vefasız olmak mı kolay? Allah'ım Allah'ım. Döktürerek gelmiş Rıdvan Akçakaya, yüreğine sağlık. Bir notun daha var, onu da birazdan okuyacağım. Leylim Ley'i ben istemiştim, teşekkür ederim demiş Gülay'cığım. Keyifli dinlemeler olsun. Sayende biz de dinlemiş olduk ve ben de buradayım yoklamada demiş Gülay.

Herkesi herkese övmeyin. Huyu değişir, mağcup olan siz olursunuz. Öyle işte demiş. Cemalettin. Neredesin sen iki saattir? 20 yıldır radyo dinliyorum, hiçbir zaman trip yapmadım. Önemli olan muhabbet, sohbet, dostluktur demiş. Helal sana Halil Akgün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 40

0: 2 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anın

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Sende soldu yüreğim, sende kaldı yüreğim dedik. Yolculuğumuz Müslüm Gürses ile devam edecek. Senden Vazgeçmem isimli o güzel şarkısını dinleyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Bilge ulaşmış. Of of ama of demiş. Ve Damlacığım geçecek elbet bunlar demiş. Elbet geçecek Bilgeciğim. Neler neler geçmedi ki. Benim şarkı ne oldu? Trip mi? O da neymiş demiş. Hurşit Öztürk. Gönül Yorgun isimli şarkı listemde duruyor. Sırasını bekliyor. Can Damla, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. İmbaççanlara da selam olsun. Senden bir şarkı isteyeceğim. Hirayi Zerdüş'ten demiş. Ve bir not düşmüş. Yanlış giden bir şeyler var. Kendi taputumu sırtlamış gidiyorum. Siz hiç kendinizi yaşadığınıza ikna etmek zorunda kaldınız mı? Ben kaldım demiş. Bir anda silmek. Yüreğine sağlık Rıdvan Akçakaya. Erkan ulaşmış. Hoş geldin Damla Hanım. Her hafta sürekli olarak dinlemekteyim. Sessiz sessiz. Artık suskunluğumu bozmak istedim. Müslüm Baba'dan bir şarkı gelir mi demiş. Gökteki... Erkan Çalışkan. Hoş geldiniz Erkan Bey. Selamlar olsun. Evet, Müslüm Baba'nın Ağlama Gözlerim isimli şarkısı da listemde var. Birazdan o güzel yüreğinizle buluşturmuş olacağım. Şarkı için teşekkür ediyorum. Derya Bedavacı iyi geldi. Of Damlacığım sende kaldı yüreğim evlat demiş.

Bornova burada, sesler açık demiş. Ve aynı zamanda bir Eylül sabahı gel, bana gökyüzünü, yıldızlarını saklasın, yıldızlar saklasın. Sen başını omzuma yasla, benim en güzel mevsimim ol demiş. Okunan ezan şahidim olsun, senden vazgeçmem, sen benim canımsın diye de iletmiş Halil Akgün. İzmir gibiyim, gülmeyi kordonda, coşkuyu Alsancak'ta, agora kadar yorgun, kemeraltı gibi yıkık, tepecik kadar belalı, karşıyaka kadar saf, çocuk, gazemir gibi vedalara alışık, altındağ gibi başım dik, konak kadar kalabalık, balçova gibi cefakar, bozyaka kadar asil, İzmir gibiyim. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun. Her şeye rağmen saat kulesi gibi dimdik ayaktayım. Öyle işte. Cemalettin, yüreğine sağlık. İki saatlik sessizliğin ardından gümbür gümbür giriş yapmış. Ne kadar güzel anlatmışsın İzmir'imizi. Aralarında Bostanlı'yı göremedim ama. Bostanlı gibi gümbür gümbür diyelim mi? Buradayım Damlam, yoğunum, yazamasam da sendeyim ablacığım demiş. Gülistan Turgut. Keyifli dinlemeler olsun. Kolaylıklar diliyorum sana da. Evet efendim, Müslüm Baba'yı dinleyeceğiz. Ne olursa olsun senden vazgeçmem diyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur mu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: Evet efendim, saatlerimiz 15.27'yi gösterirken müzik ziyafetine devam ediyoruz. Bakıyorum mesajlarınıza. Mümin Aktaş ulaşmış. Tamam oldu demiş. Bekarların başkanı benim. Kabul etmiş yani. Bundan sonra da Halil benim yardımcın olsun, olmaz mı demiş. Evet, öyle olabilir Mümin Aktaş. Şarkımı çaldığın için teşekkür ederim Damla demiş Sedat Sarı. Rica ederiz. Vaktim olduğunca istemiş olduğunuz şarkılara yer vermeye çalışıyorum. Senden vazgeçmem geldi. Bu şarkı benim için çok özel. Eşime gelsin demiş Bilgeciğim. Gelsin bakalım.
1: Bir güzele.
0: Şiir yazmak kelime dizmek değildir. Bir mısraya yüreğini koyabilmektir. Sen kafiyenin peşinde koşa dur. Ben suskunluğun bile sesini bilirim. Meydan aynı meydan, mikrofon aynı. Ama herkes şair olamaz dostum. Bazısı kelimeleri yan yana dizer, bazısı tek cümleyle iz bırakır. Sen yarış diyorsan ben yarışmam. Çünkü şiirin kazananı olmaz. Ama bir gün alkışlar kesildiğinde kimin gerçekten şair olduğu anlaşılır. Kalemim rakip aramaz, sadece seviyeyi hatırlatır demiş Hakan Tonga. Yüreğine sağlık. Manisa Alaşehir'de bulunan gözümün bebeği Hazar Süzen kardeşim, Burhan yeğenlerim Can, Nazif. Evet, onlar için bir şarkı istemişler. Ve annem çocuklarını düşünme, sen kendine iyi bak, oraya nasıl girdiysen öyle de çıkacaksın, yıkılmak yok diye de iletilen bir mesajdı. Ümmü Hanım'ın mesajıydı. Sıradaki şarkıyı sizlere de gönderiyorum efendim.
1: Kanıyla deli çoban, deli çoban.
0: Of of. Cemalettin döktürmüş yine.
1: Beni.
0: Bostanlı gibiyiz. Her birimiz demiş. İmbat efem gibiyiz diye de eklemiş Lütfü Erdoğan.
1: Onu da...
0: Şahanesiniz gerçekten.
1: Deli çoban.
0: Evet, İzmir'le ilgili güzel bir şiir göndermişti. Bütün semtleri saymıştı Cemalettin. Bostanlı'yı da biz ekledik, öyle değil mi? Ben tam bekar sayılmam abla, kız kaçıracağım yakında demiş.
1: Bana deli diyenler.
0: Hurşit Öztürk'ün mesajıydı. Kendi kendine itiraf etmiş. Neden kaçırıyorsun kızı Hurşit? Düzgünce istesen olmuyor mu? Macera mı arıyorsun? Annemin en sevdiği çocuğu benim de senin gözünde en sevilen dinleyicin Halil'miş. Kıskandım. Neymiş? Sitem etmezmiş, trip atmazmış. Ne yani, ben trip mi atıyorum? İmkansız, küstüm sana. Yine de yoklamada yok yazma demiş. Annenin en sevdiği çocuğu sen olabilirsin Kadir ama benim en sevdiğim dinleyicim sen değilsin. Çünkü hepinizi ayrı ayrı seviyorum. En çok seni, en çok Kadir'i, en çok Halil'i diye bir şey yok.
1: Bir güzel.
0: Hepinizin gerçekten yeri ayrı.

Merhaba, ben Hakan. Nasılsın Damla abla? Hoş geldin demiş. Kuzey Irak'ta görevde olunca dinleme fırsatı bulamadım. Ailemle size Gülistan, Emine, Yasemin, Mümin, Halil, Sedat, Sertan, Cemalettin, Faruk, Vedat, Kadir, Rıdvan onlara da şarkı göndermiş. Selamlarını iletmiş. Kuzey Irak'tan ulaşan Hakan. Hoş geldin Hakan'cığım. Kolaylıklar diliyorum. Kuzey Irak'a da sevgiler, selamlar gönderiyorum.

Evet efendim. Canını al dışarı. Saatlerimizi 15.32 yapmışken yolculuğumuz Güçlü Soydemir ile devam ediyor. En sevilen şarkısı. Onu bu şarkıyla tanımıştık değil mi? Bu güzel şarkıyı özellikle Konya'dan Şenay Hanım'a, Çam dibinden Bekir Kaymaz'a, İmbat FM dinleyenlere, şu anda sesimin ulaştığı herkese göndermiş olacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Deli çoban.

İbret olsun sevenlere, sevip acı çekenlere, bana çatlak diyenlere. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından yolculuğumuz Ferdi Tayfur ile devam edecek. Gönül yorgunu olanlar burada mı? Gönlü yorgun olanlar. Kalbi yorgun, kırgın, üzgün olanlar burada mı? Buradaysa bir ses verin. Evet, bu şarkıdan sonra reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında İsmail YK sizleri karşılayacak Son Defa isimli şarkısıyla. O şarkıyı da özellikle Aydın'dan Yalçın Bey'e göndermiş olacağız. Günah değil mi ayrı kalın? O zaman Ferdi Tayfur'u sizlerle baş başa bırakıyorum imbaççılar. Hadi bakalım, aç sesi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
5: Demente Mobilya. Moda sadece giyilen elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Doluyor gözlerin, unutturma dersin. Soluyor bu canım, daha ne beklersin?

0: Evet efendim, saatlerimiz 15.54. Yavaş yavaş finalin ışıkları yanarken birlikteliğimizin son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Bakıyorum mesajlarınıza. Kırılmayı da bıraktım, kızmayı da. Artık adına ne derseniz deyin. Ben huzur diyorum demiş. Cemalettin, yüreğine sağlık. Ben de nötr olmak diyorum. Ne kızıyorsun, ne kırılıyorsun. Bomboşsun, yani hiçbir şey hissetmiyorsun. En güzeli bu olsa gerek, nötr olmak. Sonra huzur geliyor zaten. Ve aynı zamanda 30 yıllık avukat arkadaşım şöyle dedi. Tüm davalar birbirine güven veren insanlarındı. Allah'ım Allah'ım. Ne kadar acı değil mi? Yollarına kara hasret. Yüreğine sağlık Cemalettin. İki saat ortadan kayboldun ama dönüşün muhteşem oldu.
1: Şimdi ne haldeyim, gelip görsen huzur.
0: Damla kardeşim, Şenay erkektir. Bir düzeltme yapayım. Adam gibi adamdır, yüreği var olsun demiş Bekir Kaymaz. Kusura bakmayın, Şenay'ı bayan zannettim. O zaman Şenay Bey'e selam olsun tekrardan. Vakit kalırsa Gökhan Güney'den bir şarkı demiş. Ramazan kardeşim, armağan ediyorum. Olmazsa da sıkıntı yok demiş Halil Akgün. Ve hiçbir zaman İmbat FM'de haddimi de aşmadım. Aşmam da, nerede ne zaman duracağımı bilirim. Günlük değil, ömürlük dinliyorum demiş. Ve aynı zamanda 9 yıldır İmbat FM'i dinliyorum demiş Halil Akgün. Yüreğin var olsun Halil'cim. Evet, ne kadar güzel, 9 yıldır dinliyorsun. Ben de sizleri tanıyalı 4 yıl oldu. Hatta 5. yıla girdik. Nice yıllarımız olsun inşallah, gönül dostlarımla birlikte diyorum. Sensiz nasıl? Evet Ferdi Baba, ayrı ayrı desin. Bu güzel şarkıyı özellikle Nazo Ergün'e, Ergün ailesine, kızı Sibel'e ve Nazo Hanım bana da göndermişti. Çok teşekkür ediyorum. Ve bütün Ferdicilere de göndermiş olacağız ayrı ayrı isimli şarkıyı. Yaşa. Ayrı ayrı değil ama hep birlikte dinleyeceğiz. Hadi bakalım.

Allah'ım Allah'ım, türkülere gel türkülere. Cahildim diyor dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boş yere yandım. Seni ilelebet, ömür boyu benimsin sandım. Ahirim sen oldun. Evvelim sen oldun. Beni üzen sen oldun diyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Sedat Sarı ulaşmış. Buradayım Damla demiş. Ve aynı zamanda İmbat FM'i 1993'ten beri dinliyorum demiş. O zamanlar ben 11 yaşındaymışım Sedat'cığım. Ben şok. Eski İmbatçılardan çıktı Sedat Sarı. Keyifli dinlemeler olsun. Ey yar, yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mapusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez, tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Allah'ım Allah'ım, sözlere gel sözlere. Rıdvan Akçakaya, yüreğine sağlık. Neşet Ertaş'ın bu güzel türküsünün müziği de bana fon oldu. Şiir okurken iyi denk geldi. Arkadaşlar inanmayın, bir haftadır Bostanlı'daki tek konu Damla hangi arkadaşı daha çok seviyor dedikodusu var. Ben isimlerini biliyorum da şimdi söylemeyeceğim. Oh şükür olsun, fitne fesatımı yaydım bugün de demiş. Kadir Pak. Bir de mutlu hafta sonu dilemiş. Bu şekilde nasıl mutlu olacağız Kadir? Fitne fesatı fazla yayma. Önce fitne fesatlık insanın kendini sarar, sarmalar. Sonra yaymaya başlar. Yayıldıkça da kendine geri döner. Fitne fesat olduğun için özellikle sana Neşet Ertaş'ı gönderiyorum. Böyle yani, bu dünya böyle, kötülerin yeri var Kadir.

Eyvah eyvah, ben şimdi tekrardan şarkıyı geri alacağım. O müziğin orasına nasıl çıkacağım? 3 dakika sadece müzik dönüyor.

Evet efendim, iki mesaj daha okuyacağım. Sonra mikrofonu Neşet Ertaş'a bırakacağım. Bugün güzel bir yayın oldu Damlacığım, sesine yüreğine sağlık. Sesime ses olduğun için sağ ol. Haftaya görüşürüz. Oğuz'un da selamları var. Yolun düşersen yolun düşerse gel demiş. Bilgeciğim teşekkür ediyorum. Sevgi selam benden olsun. Sana da kolaylıklar diliyorum. Ben seni bir dilek gibi değil, bir dua gibi Rabbimden istedim. Gözlerinle değil, yüreğinle sevdim. Bir günlüğüne değil, bir ömürlük sevdim. Ve seni sevmeye değer ne varsa hepsinden daha güzel sevdim. Halil Akgün, yüreğine sağlık. Evet efendim, Neşet Ertaş, evelim sen oldun desin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonel Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Yağmurun sesi geldi.
1: Yağmurunda
0: Allah'ım Allah'ım.
1: Islanacağım.
0: Göreceksin diyor beni. Ben ne haldeyim? Bu güzel şarkıyı Vedat Kızılöbe'ye, Bekir Kaymaz'a, Nazo Ergün'e, Gülistan Turgut'a, Lütfü Erdoğan'a, özellikle Cemalettin'e göndereceğiz. Hurşit Öztürk'ü de unutmayacağız tabii ki. Sanırım bütün ferdicileri saydım. Bakıyorum mesajlarınıza. Vedat Kızılöbek demiş ki, 90 yılında şoförlüğe başladım. 90'lı yılların başlarında tam 90 İmbat FM dinlemeye başladım. Kullandığım kamyon 1974 modeldi. O zamanlar FM kanalı her radyoda yoktu. Bendeki o zamanlar yeni heves. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, patronumun kardeşi Şefik abi Almanya'dan getirmişti. Bir oto, radyo teyip çevirmek suretiyle düğmeden kanal aranırken ve bir gün ararken Ferdi Sayfur şarkısına denk gelmişti. O zaman İmbat FM sadece İzmir'den yayın yapardı, internet yayını yoktu. Ben o zaman bir elimle sürekli İmbat FM arardım. Tabii ki bulamazdım. 1990 yıllarda sanıyorum İmbat FM yeni açılmıştı. Bir ara sabahları kısa mesaj atanın istek şarkısı çalardı. Ben de çok mesaj attım demiş.
1: Göreceksin.
0: Emeğiniz var olsun Vedat Kızılöbek. Teşekkür ederiz. Cebimde bir gece taşıyorum. Kimse bilmesin diye ağırlaşıyor. Gündüzleri gülüyorum herkese. Geceler içimde çoğalıyor. Bir sokak lambasına sordum. İnsan neden kendi evinde üşür? Işık sustu. Ben cevabı gözlerinden okudum. Sonra bütün saatleri durdurdum. Geçmiş yetişmesin diye. Ama anladım ki bazı insanlar gitmez. Sadece hayatımızdan çıkıp kalbimizin içinde taşınır. Kalbimizin içine taşınır. Evet, Hakan Tonga, yüreğine sağlık.

Ben aslında kötü biri değildim. Hayat öğretti bana sert olmayı. Tükendi içimdeki insanlığım. Ben herkese sevgiyle baktım. Onlar gözlerime yalanla baktı. Güvendim. Yarı yolda kaldım. Şimdi söz. Kötü olacağım demiyorum belki. Ama eskisi gibi de olmayacağım. Sevmeyeceğim herkesi. İnanmayacağım her söze. Kalbimi herkese açmayacağım. Bundan sonra susacağım. Bazen. Çünkü bazıları söz, bazılarına söz yetmiyor. Gülümseyeceğim uzaktan. Ama kimseye eskisi kadar yaklaşmayacağım. Ben aslında kötü değildim. Beni bu hale hayat getirdi. Şimdi herkes kendi payına düşeni alsın. Ben iyiliğimi kaybetmedim. Sadece onu hak etmeyenlerden saklayacağım. Söz. Artık kolay sevmeyeceğim. Kolay inanmayacağım. Beni kıranlara ben uzak olacağım. Çünkü bazen insan kötü olmaz. Sadece iyiliğini yanlış insanlardan geri çeker. Allah'ım Allah'ım döktürüyor imbaççılarım gider ayak. Kadir Pak yüreğine sağlık.

Sayın Neşet Ertaş iyi geldi abla. Gönlün var olsun demiş. Teşekkür ediyorum Kadir'cim. Kadir Pak kardeşim, senin de gönlün var olsun. Seviliyorsun demiş. Sanki mesajı duyar gibi Bekir Kaymaz. Aynı zamanda blenderlık yapma. Sana Damla bir ara yayında takmıştı demiş kafayı. Ama ben kabul etmiyorum. Sen öyle biri değilsin. Bence şakacısın. Şaka yapıyorsun demiş Bekir Kaymaz. Blenderlık yapma deyip kendi yapmış. Yok efendim, ben kimseye kafayı takmam kolay kolay. Ben sadece işimi yapıyorum. İstersen yayınımda yanlış bir şey gördüğüm zaman da uyarıyorum, söylüyorum sadece. Sonra mikrofonu kapatıp normal hayatıma dönüyorum. Evet Ferdi Baba, Nisan yağmuru desin, sonra devam edelim.

Evet efendim, saatlerimiz 16.34. Birlikteliğimizin de son yarım saatine girmiş bulunmaktayız ve bakıyorum mesajlarınıza. Bekir Kaymaz ulaşmış. Yok yok, sen yanlış anladın beni, kafayı değil yani, şaka yapmıştı Kadir. Sen de öyle demiştin, blunderlık yapma diye. Kadir beni anladı demiş. Evet, ben de şimdi sizi anladım. Yanlış okudum mesajı demek ki, kusura bakmayın. Aynen, takılmıştım Kadir'e. Evet, arada bir böyle dinleyicilerimle şakalaşıyoruz. Hurşit Öztürk'e, Kadir'e, Mümin Aktaş'a, bazen de Halil'e takılıyorum. Birbirimize ilham veriyoruz. Birbirimize aynı oluyoruz. Keyifli de oluyor hani. Dinliyorum, dinliyorum demiş Vedat Kızılöbek. Selam, iyi yayınlar. Ben sevdiğim Seyfullah için yazıyorum. Seni seviyorum aşkım. Bir tanem, umarım iyisindir. Sıradaki şarkı sevdiğim Seyfullah'a gelsin demiş Ayşen. Duydun mu Kadir Pak? İstek parçama yer verdiğin için teşekkür ederim. Ben de 1998 yılından bu yana İmbat'ı dinlerim. Kimler geldi, kimler geçti o mikrofondan. 39-69'un dili olsa da anlasa Damla Hanım, iyi ki varsınız demiş Erkan Bey. Teşekkür ediyorum. Siz sanırım sessiz dinleyicimdiniz benim. Yorumlarınızı ilk kez gördüm bugün. İkinci yorumunuzdu. Teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol Damla demiş Sedat Sarı. Çok teşekkür ediyorum. Nisan Yağmuru şarkısı için teşekkür etmiş Gülistan Turgut. Sevgiler, selamlar olsun tekrardan Muğla'ya da, Gülistan Turgut'a da. Evet, Cengiz İmren. Sonrasında programın içerisindeki son reklamlara gideceğiz, 16.40 reklamlarına. Reklamların sonrasında sizleri Azer Bülbül karşılayacak. Sonra da kalan mesajlarınızı şöyle bir hep birlikte toparlayacağız ve veda anonsumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Hadi bakalım.

miydik be senden bu aşkı? Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affet.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kalbi.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

İlk fırsatta sana gelmek istedim, gelip kollarında ölmek istedim. Özledim bir tanem, seni özledim. Sensiz yaşamayı başaramadım. Allah'ım, Allah'ım. Nasıl yazılmış bu güzel şarkıların sözleri? Gerçekten süper. Azer Bülbül'ü de anmış olduk. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Bakıyorum mesajlarınıza. Ben 1990 yılı tekstilde çalışırken son ses dinlerdim demiş İmbat FM'e. 39-69'a mesaj atardık. İstekler için demiş Vedat Kızılöbe'ye seslenen Bekir Kaymaz. Ne kadar güzel, hala atabiliyorsunuz bizlere mesajlar, yorumlar. Tabii o yılların tadı daha farklıdır. Şimdiden teşekkür ediyorum, Allah'a emanet ol. Aynı zamanda akşam Fenerbahçe'me başarılar diliyorum. Nasip olursa izlersek inşallah demiş Hakan Tonga. Evet, akşam Fenerbahçe'nin maçı varmış. Biz de başarılar dileyelim şimdiden. Ve aynı zamanda isteyen 20 yıl, isteyen 2 yıl, isteyen 2 ay fark etmez. Bence önemli olan saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemek ve aynı zamanda insanları ayırmamak önemli bir faktör demiş. Ve bu işte insanların kalbine dokunabilmek. İsterseniz dürüst ve ayrımsız olmanız gerekiyor. Sözüm meclisten dışarı diye de eklemiş Hakan Tonga. Ne kadar da güzel söylemiş.

Ne demişler, güzel şeyler çabuk bitermiş. Programın sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat FM ailesine musmutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum size. En güzelini Allah'a emanet ettim. Saygılar, eyvallah demiş. Cemalettin, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum tekrardan sana da. Damla ablamın içinde kötülük yok, biliyorum, art niyet taşımadan söylüyor. O yüzden takılmıyorum demiş. Helal sana Kadir Pak. Ve eyvallah yaşlı kurt cansın demiş. Bekir Kaymaz'a ilettiği bir mesajdı. Her zamanki gibi mükemmel bir yayın oldu. Keyifle dinledim. Yüreğine, emeğine sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Cumartesi günü saat 13'te İmbat FM'de randevumuz var demiş. Halil Akgü. Teşekkür ediyorum Halil'cim. Kıymetli damlamız, bu hafta az öz yorumlar attım. Çok yoğunum. O yüzden bu hafta böyle oldu. Haftaya inşallah hakkını hakkıyla vereceğim demiş Cemalettin. Çok teşekkür ediyorum. Yeterince güzel yorumlar da bulundun. O kadar yoğunluğun içerisinde gerçekten vakit ayırdın. Diğer dinleyicilerimiz de öyle. Fark ediyorum ki işte kulaklıkla yolda giderken dinleyenler, iş yerinde dinleyenler, araç kullanırken dinleyenler, yani gayretle, canı gönülden programı dinlemek için mücadele veriyorsunuz. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum diye boşuna demiyorum. Emeklerinizin farkındayım. Söyle onsuz hayat nasıl? Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum imbaçlar. Bu arada son şarkımız Ferman Akdeniz'den gelecek, Meyhaneci isimli şarkı. Arkada da ezan okunuyor. Gerçekten çok uyumlu oldu. Damla'nın yine bugün de muhteşem bir müzik ziyafeti oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Günlerin mutlu, her günün neşe içinde geçmesi dileğiyle. Saygı ve sevgilerimle tüm İmbat FM ailesine saygılar, sevgiler, teşekkür ederim demiş Lütfü Erdoğan. Çok teşekkür ediyorum. Güzel dilekler sizler için de geçerli.

Ve Kadir Pak demiş ki bir de benden gelsin. Ben milattan sonra 1992 yılında başladım dinlemeye. Disk Jockey, Rüya, birden Sen, Aykut, birkaç isim daha saymış sanırım eski yayıncılar. Evet, onları dinliyormuş vakti zamanında Kadir Pak. Artık Damla'yla idare edeceksin Kadir'cim. Elime kaldın. Evet, son mesajınızda çocuk ruhlu Kadir'den gelmişti. Evet efendim, gözümden kaçan mesajlarınız varsa şimdiden kusura bakmayın diyorum. Haftaya yine aynı yerde aynı saatte buluşmak, görüşmek dileğiyle. Her zaman dediğimiz gibi yolunuz sevgi, rehberiniz daima dostluk olsun. Hoşça kalın.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Art senin kalite, Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: Nimbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İlirek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemleri'ne emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaş...

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

zindan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de, gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de, biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: tertemiz bir aşkla severken seni, ne şüphe et benden, ne kıskan beni. Aklına getirme, düşünme bile. Bir başka gönülde arama beni. Bir başka gönülde arama beni. Ne bir günlük aşkım, ne hevesimsin. Ben içinde bir can, sen kafesimsin. Benim tek mekanım, tek adresimsin. Bir başka gönülde arama beni. Arama beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Görenler mesut sanılıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy, dışın çiçek,

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimin ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

Farz et yeniden doğmuşum senin ile, aşkın can verdi bana. Senden önce yaşamadım.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür resmen.

Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

artık aramayan benden çay içeyim. Sıkılırsan çekinme sakın sevgilim. Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldu ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık. Dayanamam.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

Çok değiştim son günlerde, bana sevdiğim yetmedi mi her arzuna boyun eğdim. Nerede o duygular, nerede, nerede aşkım? Nerede?

Hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim. Hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşinde hak etmedim ki, hak etmedim ki, hak etmedim ki.

giderken bir mesaj yazmışsın. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kim için beni terk etti. Soruyorum. De hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz. Söylesene. Bu aşk için.

dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışın vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Çaresiz kaldım.

eski vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş. Darılsa ne yazar,

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun Ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sen aşktan anlamayan duygusuzun birisin. Sen vefasızların önde gidenisin. Sana olan nefretim, sana olan isyanım ömür boyu sürecek.

Of ulan. Of. Yokluğunda prangalar eskittim. Paramparça oldum, darmadağın. Ağlayamıyorum, gözlerimde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan. Of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi nefesimle ısıtıyorum. Yalnızım, tükenmişim, bitmişim. Of ulan of.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı, bilmek

0: İmbat FM Tam 90.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
2: Hayat bana yine...

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son tren de kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: Rahımı anlamıyor dil. Hançeri bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

olacak güneşi artık, nelim olacak sabahı artık, sevgilim bizde mi ayrılacaktık, git veda etmeden duyan olmasın.

0: Ah, yalan dünya vah. Kim anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderim. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz.
1: İmdat efem, damardan kalbe.

iki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmazsa ne. Bir selam yollardı, onu da kesmiş. Darılsa ne yazar,

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasam layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasam.

Benden uzak olsun Ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

ben de sana acımam. Sen acımadın bana, ben sana hiç acımam.

Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.

Otur şu masaya bak eğlenmene. Sorguya suvala girmene o.

gidince gider bu ömür. Gülsem de çehreme keder bürünür. Gidebildiğince gider bu ömür. Gülsem de çehreme keder

bu hale koydu Tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esir oldum. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak. Onu anlayamadım.

0: beni bu hale koydu Tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız Tanrım. Tanrım, anlamayız.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

gözlerimde duman duman yaş. Arzularım, umutlarım hep yarım kaldı. Allah'ım, Allah'ım ben ne günah ettim ki? Yüreğimi sancılar sardı. Allah'ım ben ne günah işledim ki? Yüreğimi sancılar sardı. Yüreğimi sancılar sardı.

Doğduğuma, yaratıldığıma pişman olmuşum. Hayat yollarında, hayatın dikenli yollarında yorulmuşum. Yaşamayı ümit ederken, mutlu olmayı ümit ederken, bir aşk için, bir sevda için ziyan olmuşum. Ziyan olmuşum.

serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım bu gece. Bu gece yandım.